Nasıl da? Nasıl da? Nasıl da? Nasıl da? Nasıl da? Nasıl da? Nasıl da? Nasıl da? Nasıl da? Nasıl da? Nasıl da? Nasıl da? Nasıl da? Nasıl da? Nasıl da? Nasıl da? Nasıl da? Nasıl da? Nasıl da? Nasıl da? Nasıl da? Nasıl da? Nasıl da? Nasıl da? Nasıl da? Nasıl da? Nasıl da? Nasıl da? Nasıl da? Nasıl da? Nasıl da? Nasıl da? Nasıl da? Nasıl da? Nasıl da? Nasıl da? Nasıl da? Nasıl da? Nasıl da? Nasıl da? Nasıl da? Nasıl da? Nasıl da? Nasıl da? Nasıl da? Nasıl da? Nasıl da? Nasıl da? Nasıl da? Nasıl da? Nasıl da? Nasıl da? Nasıl da? Nasıl da?